Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce gevanaçi balap çubayi seben sole.

Samsun doji laka yeki don gyome pasam pongi pübayi dame çabe yanye nave re gelişibe bemo zungyoji mame çengi basam düzinci Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nurbü davsam Pampunce namge sina raldu Zekroji Şisi kanri medo arve çe Bögara sonşem düve mencon so Lūnyi dāsare nāvēn jōgī kī nācō mīmbē yūlī Gē gyōrōjī kāngchōng sūnāṁ gādē nāvē jī Pācōng chānā rāgurā bēmōn jī Sēmbīn jōgī Bündar Çögyoroji Lice Zulay Nişin Deve Gün Lose Bemü Zinsan Lazembe Liglam Kesara Canzi Liangengi Xie yang zhong ling yang bie lun zhen qun mi pan pian dan de qi xi ji xian bian de su zhang ye li cha wei xi di gu mi ga ze xie ge ji cu ni jing ge la che lie wen bie Dinzi mudi chusara sima yi riche kesan duche kesedu. Pendi kesara göbe nyendo sho.